0: Amen. Enyumbe na yento asembe na yenka. Why ni wedi da zo?
1: Asafo wedi ni meni da zo.
0: Medofo ben eka say.
1: Udofo awunye.
0: Awunye. Ye to jomini yada uradi asi u mame.
1: Adum. Onyami adum. Eradi adum. Tina ye tia si. Adum. Oh, my God, I'm